Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada. İnsaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara. Yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para. Dostluk bitmiş.

Hani nerede dost bir omuz? Burada hayat sudan ucuz. Bırak onu, tuz kokmuş tuz. Devir bitmiş, devran bitmiş. Saygısızlık kalkmış şaha. İşimiz kalmış Allah'a. Ne bir sohbet, ne merhaba. Selamını alan bitmiş. Selamını alan.

Can bildiğin cana düşman. Yar bildiğin sana düşman. Cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.

gece dost mu kalmadı, aşk ile coşacak tel mi kalmadı?

olacağını bilmek vurulmak gibi bir şey. Önceleri anlayamadığın ama zamanla sızısını hissettiren bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, görüp, izleyip koklayamamak.

bilmek, şu Şubat ayını diğer aylardan silkeleyerek 11 ayın rezil rüsvası etmek, bir daha olmayacağını bilmek, hakemin yanlış kararı gibi bir şey. Önceleri umduğum ama itirazın sonuçsuz kaldığında golü yediğini hissetmen gibi haksız bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, rakının rengini, kardeşin dengini kaybetmesi, kurulan sofraların tekil yalnızlığı, durulan yalnızlıkların çoğul sofraları, bir daha olmayacaklarını bilmek, kucakların boş, dostluğun loş olması, birimizin daha eksik olması, bir daha olmayacağını bilmek, bir daha olmayacağını bilmeyi düşünmeyi istememek, bir daha olmayacağını bilmek, babam gibi bir şey.

belki de inanırdın. Sen de günün birinde kalbimi söke söke ellerine verseydin. Yeri göğü var eden sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altında

köhne, tuzlu bir yaşamdan yazıyorum. Merhaba diye başlamak istiyorum. Gecenin berrak dökülüşü aklıma geliyor. Usulca yanağıma kondurduğum bu sen. Yastığımın altına sıkıştırdığın gofret. Sonra annemden gizli bıraktığın harçlıklar. Paylaşmanın buharı kızarmış bir tavukta, yeni fırından çıkmış birkaç pide de esiyor. Ve hadi oğlum kalk diyen sesin kulaklarımda çınlıyor baba. Yüreğimde yankılanıyor. Sessiz boğazımdan geçmez deyişin. Elin midende, göğsün direksiyonda. Bir gece yarısı mide kanaman ve bir sabaha karşı kaza haberin kulaklarımda çınlıyor. Ve ben daha 5 yaşındayım baba. Yürek kaşındaki derin izlerde boğuluyor. Uzaklardan ağlarım çınlıyor.

pul pul hatıralar takılıyor gözlerime. Enginlerde kayboluyorum baba. Şalkı vururken ayın gecenin esrarına bir beyazlık düşüyor. Sen geliyorsun yüreğimin başucuna.

bisiklet için kurduğum hayallerde hep sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim, yokluk mertliği bozar baba. Yoksa hangi baba istemez bir çocuğa gökkuşağına çengel atıp bir sal yapıp kaydırmayı. Yıllar geçiyor baba, yaşlılık saçlarına düşüyor, derin izler yüzüne, dökülen dişlerine, kalbine vuruyor ve dizlerine yıllar. Ömrün en orta yerindeyim baba. Yıllar önce sen gibi bir bisikletin yükü sırtımda. Nereden bilebilirdim, yokluk adamlığı bozar baba. Yara, yara en çok kanarken yakışırmış adama diyorlar. İçim almıyor tükenişleri, gidişleri. Burada olsaydım şimdi anlatırdım. Bir kıza sevdalandım derdim. Ellerim yine çok üşüyor baba. Martılar neden böyle siyah baba? Canım sıkılıyor. Zırhlı birliklere teslim ettiğin gün, eyak bir cigara değişin, kulaklarımda ağrıyor. Sen nasıl bir adamdın baba? Yüreğin ne kadar engin? Baba yüreğim kanıyor. Duman duman hasret tutuyor her yanım baba. Şimdi düşsem şu dalgalara boğulur muyum? Yine tutar çıkartır mısın baba? Yoksa duymaz mısın sessiz çığlıklarımı tuzlu sularda? Martılar siyah baba, martılar siyah. Çığlıkları gecenin ahengini boğuyor baba. Baba korkuyorum tuzlu bir yaşamın arasında. Martılar siyah baba, martılar siyah.

de hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

olan kalbimde kalmadı artık yerim. Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı iki.

bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin, senden ayrılamam demiştin.

Bir gün bir yerlerde ölüp gideceğim. Hayata her şeyi veda edeceğim. Ümidim tükendi, yoruldum ben artık. Mutsuz bedenimi toprağa vereceğim. Ümidim tükendi, yoruldum ben artık. Mutsuz bedenimi

Geçip giderci kimsenin ödeyine üzülmeyecek. Meçhulden meçhule göçüp gider.

ömrüm bir yüktü, omuzlarım taşımaktan bıktı, yoruldu bu adam. Sanki inat etmiş, geçmiyorsa sabrım taşlara çalıp gideceğim. Sanki inat etmiş, geçmiyorsa sabrım taşlara çalıp

göçüp giderken kimseler öldüğüme üzülmeyecek. Meçhulde, meçhulde göçüp giderken kimseler öldüğüme üzülmeyecek. Meçhulde, meçhulde göçüp giderken.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden acı, neden ihanet?

Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman,

ederim. Ne yalvarır ne de affederim. Ne bağırır ne de kötü söz söylerim. Ben sadece giderim. Halbuki seni nasıl sevdim. Sana canımı verdim. Bilirsin değil mi? Sen seni seveni arıyorsun. O yok artık.

onu sevdi. Ya gitsin be, zorla mı güzellik olur? Hem belki benden yakışıklıdır ha? Ama ne olursa olsun, gittiği o kişi benim gibi sevemeyecek. Sevemeyecek.

Karanlık geceler elbet ağırır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma.

Hani diyorum, sen ve sen de yanımda kal. Ben ikimizin yerine de severim bizi. Sen yeter ki gitme sevgilim.

Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Hakkım varsa helal olsun, sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun, sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

sakın. Aynı yerden kaçınca bu ilk kurşunun değil. Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.

0: Kültür varlıkları devlet malı.
1: Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam, sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
0: Alo, jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortaklaşalım.

Müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

yaptığı paylaşımda adalet alanındaki işbirliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli işbirliğinin önemini vurguladık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında dün ifadesi alınan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

0: Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konya Spor, Kocaeli Spor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rize Spor, Samsun Spor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzon Spor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş,

Bir fiyatı $95.20, bir Bitcoin $77.070'dan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif

farkında değil. Hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil. Hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil. Hani ben senin için

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İvamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Sürücü H.A. gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik kapsamlı inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle TÜMOSAN Konya Spor, Kocaeli Spor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor

0: Samsun Spor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu

0: olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
4: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Tuğberk İmamoğlu battığını düşündüğümüz aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Batan gemide kaptanlar dahil 10 deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Kaptanın bildirdiği 03:15'inde doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikasını ya da botlardan bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda TCG Alemdar geldi. TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız bir biçimde devam edecek dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül ayında okullarda sıfır atık teması ile ilgili programlar düzenleneceğini duyurdu. Bakan Kurum, geleceğimizin sıfır atık kahramanları okullarımızda yetişiyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki sıfır atık projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda daha da yaygınlaştırıyoruz dedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki çerçeve yasaya ilişkin yasanın uygulanmaya başlanması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağıysa bellidir. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Havalimanı Deneyim Zirvesi 2026'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, 16 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul Havalimanımız 1739 uçuş ve 200

0: 190.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaşmış, hem uçuş hem yolcu sayısında yeni bir rekora imza atmıştır. 3 gün önce 30 Ağustos'ta da 1787 uçuş gerçekleştirerek rekorumuzu tazeledik dedi. İran makamları ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden, ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke, 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: yıpranmadın be arsız.
1: Kesin. 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı toplantısı çok önemli. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu gece Marmara Denizi'nde meydana gelen iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazası nedeniyle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Oradaki çalışmalar ve kazayla ilgili gelişmeler arkadaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Kamuoyunu da ilerleyen dakikalarda ve saatlerde daha detaylı şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. Gürcistan ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bizim anlayışımız, düşüncemiz hiçbir ülke başka bir ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuda güvenli bahçe olmamalı dedi. İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İran makamları ABD'nin İran'a dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırılarında en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Trabzonspor'da geçen hafta UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında 4-0 mağlup oldukları Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili takımın başında 62 resmi karşılaşmaya çıkan Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Portekiz ekibi Porto'dan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer etti. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki santrafor için Porto'ya 10 milyon euro, oyuncuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin euro ödenecek. Futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'luk bölümü ise Porto'ya aktarılacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. TFF'nin açıklamasında Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Ahmet Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest

piyasada gram altın 6.720 lira 35 kuruş, Amerikan doları 48 lira 28 kuruş, euro 56 lira 1 kuruş, sterlin 65 lira 31 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 20 sent, bir bitcoin 77.070 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.229 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısıyla Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına ben Tümer Kaan Söğütlü yeniden mikrofon karşısındayım. Keyifli şarkılarla 120 dakikaya yakın dolu dolu bir yolculuk yine sizleri bekliyor her zaman olduğu gibi. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Keyifli şarkılar işte burada.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan biri.
1: Güne dair sevdiğiniz şarkıları paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Galatasaray'daki uzun soluklu macerasının ardından sarı kırmızılı ekibe veda eden Icardi'nin yeni takımı da merak konusu olmaya devam ediyor efendim. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Icardi ile ilgili görüşmelere başladığı ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre değerli dinleyenler, masa da iki sözleşmenin olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Icardi Galatasaray'daki son sezonunda 47 resmi maçta görev aldı ve tecrübeli santrafor 16 gol ve 3 asist yaparak bu 47 maça 19 golde katkı sağlamıştı.

2 Eylül 2026 günlerden çarşamba, bugün hafta ortasında tatilin son günlerini artık geride bırakıyoruz. Hava sıcaklıkları da aynı böyle devam ediyor, yaz enerjisi.

etkili diyebiliriz yani, değil mi? Efendim, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize de güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

Haftanın ortasında günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Efendim, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurular alınmaya başlanılıyor. 3 pilot ilde başladı bu çalışma. Nedir çalışma? Detaylarını aktaralım. Adalet 135 hattı bugün itibariyle devreye giriyor. Yeni adli yılında ilk günüydü geçtiğimiz gün, biliyorsunuz ki uygulamanın da yeni adli yılın ilk günü itibariyle, yani dün saat 10 itibariyle 3 pilot ilde adliyelerde başladığı duyuruldu. Alo 135'i arayacaksınız. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet veriyormuş bu Alo Adalet 135 hattı. Vatandaşlar tarafı oldukları ve halen açık bulunan 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında doğrudan başvuruda bulunabilecekler bu 135 hattıyla birlikte.

Deutsche Bank'ın 69 büyük şehri kapsayan bir araştırması var efendim. Araştırma şöyle, dünyanın maaş haritası. Tüm bu 69 şehri kapsıyor. Vergi sonrası ortalama aylık maaşları mercek altına alarak kentler arasındaki farkı ortaya koyuyor aslında bu. Listeyi inceleyeceğiz. Listede Zürih 8.363 dolarla zirvede konumlanıyor. İstanbul'da zirvede yerini almış. Kaçıncı sırada bu 69 büyük şehir arasında, detaylarla geliyoruz, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, dünyanın maaş haritası açıklandı dedik. Listede Zürih 8.363 dolarla zirvede konumlandı. Deutsche Bank'ın verilerine göre ABD ve İsviçre ağırlığı göze çarpıyor bu listede. Listelenen şehirler arasında Türkiye'nin incisi İstanbul'da yerini aldı ve araştırmaya göre İstanbul'da vergi sonrası aylık maaş 1173 dolar olarak hesaplandı ve bu rakamla birlikte İstanbul karşılaşmaya dahil edilen 69 şehir arasında 56. sıraya yerleşti değerli dinleyenler. Diğer devamına baktığımızda ise listenin Avrupa'da İsviçre şehirlerinin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam yüksek ortalama ve net maaşlarıyla listede dikkat çeken şehirler arasında yer aldı. ABD'de de yine Boston, Chicago, Los Angeles gibi yerlerde listede üst sıralarda dikkat çekti.

İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz. Bir kez daha keyifli anlar sizlerle geride kalmaya devam ediyor. 2 Eylül bugün değerli dinleyenler. Haftanın da tam ortasındayız. Yaza veda ettik ama sıcaklığına değil. Hafta sonuna doğru bu arada yurt genelinde yağışlı bir hava dalgası geliyor. Ege kıyıları ve Antalya, Muğla civarında belki denize girebileceksiniz ama yurdun diğer noktalarında hava yağmurlu. Hatırlatalım bir kez daha hafta sonu planı yapacak olanlar için şimdiden keyifli anlarda keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Kısa bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

Dün itibariyle balıkçıların da 5 aylık bekleyişi sona erdi efendim. Gece denize açılan tekneler pazar gecesi sabah saatlerinde bol miktarda avla kıyıya dönerken tezgahlarda da ilk günün fiyatları da belli oldu. Şöyle bakalım mı, bir İK'lar arasında palamutlar için atıldı. Gece boyunca süren avın ardından kıyıya dönen teknelerde başta palamut olmak üzere istavrit, mezgit ve barbun gibi sezon balıkları yer alıyordu. 400 gramdan başlayan palamutlar da ortalama 150 liradan alıcı bulmuş. Karadeniz bölgesi için konuşuyoruz tabii. Bölgelerde, çeşitli noktalarda fiyatlar azalabilir ya da yükselebilir, hatırlatmış olalım. Önceki yıllarda palamut avının 6-7 ay sürdüğünü hatırlatmış balıkçılar. Bu sezonda benzer bir dönem yaşanması umduklarını belirtiyor. Bu sezonda palamut yemekten bıkacak gibi duruyoruz. İnşallah fiyatlar da bıkacak duruma düştüğümüzde de zaten uygun olacaktır. Herkes ulaşabilsin. Herkes evinde haftada en az 2 kez balık yiyebilsin. Balık fiyatları düşük olsun umarız diyelim. Sezon boyunca.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'de Talisca ayrılığı epey bir konuşuluyordu. Biliyorsunuz ki değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda yeni bir gelişme yaşanılmış. Brezilyalı futbolcu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazeera'nın teklifini kabul ediyor ve kulüp 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyor böylelikle. Fenerbahçe biliyorsunuz ki 15 euroluk bir maaş ödüyordu. Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde önemli bir rahatlatma sağlıyormuş Talisca'nın ayrılığı. Yıllık 7,5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla sarı lacivertler kalan 2 yıllık sözleşme üzerinden toplam 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtuluyorlar. Fenerbahçe'den ayrılmasıyla gündemde olan Talisca'da geçtiğimiz günlerde insanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak kadar değersiz değildir paylaşımında bulunmuştu. Gollere, maçlara katkısı büyüktü biliyorsunuz ki Talisca'nın, ama tabii ki yeni dönemde ekonomik rahatlama içinde belki de yerine daha alternatif transferler için Fenerbahçe bu adımı

Hanımlar beyler, Güneydoğu'nun en sevilenlerle festivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Çocukken sarışın olan pek çok kişinin saçı büyüdükçe koyulaşmıştır. Hatta diyenler vardır. Ben de çocukluk birkaç fotoğrafımla karşılaştığımda ya ne kadar sarışınmışım demiştim. Olmuştu mesela şu an ama bayağı simsiyah saçları olan esmer bir adamım. Benim

İnsanlarına göre bunun sebebi güneş değil, saç köklerindeki melanosit hücrelerinin devreye girmesiymiş efendim. Hormonlardan değil, doğuştan gelen genetik bir programdan kaynaklanan bu süreç saç teninin kalınlaşmasıyla birleşince rengi gözle görülür şekilde koyulaştırıyormuş. Bilimsel bir şekilde biz de bunun cevabını sizlerle paylaşmış olalım.

Arjantin'in futbolunun dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını duyurmuştu ve 39 yaşındaki yıldız futbolcu kararını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Messi bu kararı vermenin kendisi için kolay olmadığını belirtirken milli takıma veda etmek için doğru zamanında geldiğini ifade etti. Yaş da 39 oldu. Gerçekten Messi'nin Arjantin'e katkıları büyük. Bir kez daha onu izlemek, onu Dünya Kupası'nda izlemek de ayrı bir keyif ve ayrı bir ayrıcalıktı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir mücadelede epey bir ayrı keyifti diyelim efendim. Keyifli şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan yeniden buradayız.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2025 yılı göç ve iltica verilerine göre efendim 13.480 Türk vatandaşı fiilen AB dışına çıkarılırken Türk vatandaşlarının 2025'te Avrupa Birliği tarafından fiilen sınır dışı edilenler arasında ilk sırada yer aldığı görülüyor. Zorla sınır dışından bahsediyoruz bakın. Ayrılma kararlarının ülkelere göre dağılımında Fransa 137.552 kişiyle ilk sırada yer alıyor. Almanya, İspanya onu takip ediyor. Yıl içinde çıkış emri verilen 135.460'ı fiilen AB dışına gönderilmiş ve verilere göre Avrupa Birliği'nin sınır dışı politikalarının 2025'te hem idari kararlar hem de uygulanan sınır dışı işlemleri açısından en yoğun yıllardan biri olduğu belirtiliyor.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, keyifli şarkılara eşlik eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. Yarın biz yine burada olacağız. Keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına hafta ortasının hemen ertesi günü, Perşembe gününde. Bugün de Çarşamba'yı geride bıraktık sizlerle birlikte muhteşem ve keyifli şarkılarla. O halde yarın haftanın 4. gününde tekrar görüşebilmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Efendim bu saatimizi değerli kardeşim Özgür Düyleker sundu. Katkılarından dolayı Özgür Düyleker'a çok teşekkür ediyorum. İşi gücü rast gelsin kardeşimin. Yanındaki arkadaşlarına da selam olsun. Onur Tüzün'den başta Özgür Düyleker, ağabeyim Yunus Tepeli, abim Eren Ethem Akkuzu, aslan kardeşlerim Yusuf Kılık, Murat Turan, Ramazan Özçelik, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya'ya bolca selam olsun dediler. Onur Tüzün'den Özgür Düyleker, Yunus Tepeli, Eren Ethem Akkuzu, Yusuf Kılık, Murat Turan, Ramazan Özçelik, Hüseyin Akburu, İbrahim Enes Karakaya'ya bolca selam olsun. Efendim devam ediyorum. Efendim devam ediyoruz. Kolay gelsin ben Ayşe Eren Aslan. Düzeltiyorum. Kolay gelsin ben Ayşe Eren Aslan oğlum Osman Eren'e. Kızı Alina Masal'dan Gülkü Güller Açsın parçasını istiyorum. Kolay gelsin ben Ayşe Eren Aslan oğlum Osman Eren'e. Kızı Alina Masal'dan Gülkü Güller Açsın. Bu eser Osman Eren'e, kızı Alina Masal'dan armağan olarak geliyor. Mesajı Ayşe Eren bize ulaştırmış. Selam olsun. Şarkı yayında. Aldım şarkıyı başa gönderiyorum. Bilginiz olsun. Ayşe Eren, Aslanoğlu Osman Eren'e, kızı Alina Masal'dan bu şarkıyı armağan olarak gönderdi.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Gülden Dikmen'den Özgür Düğrekar'ı çok sevdiğini söylüyor. Her daim yanında olacağını söylüyor. Abi Özgür Düğrekar'ı çok sevdiğimi söyler misin? Dedi Gülden. Bu mesajlar üzerimizde kalmasın. Hemen söyledik bunu da. Devam ediyorum. Dursun Demir bir ey gardiyan istemiş. Ey gardiyan, gardiyan. Bir aç kapıyı gardiyan istemiş. Ama panele son olarak attığı mesajla bütün bu mesajları okudum. Dursun Demir bilgin olsun abim. Son attığım mesaj Yusuf Demir İmo dayı Baki Çakmağa gelsin annemiz ve abisi onu çok seviyor. Rabbim büyük elbet bir gün bu sefer de şarkıyı yazmamışsın. Ben bu iki şarkıdan bir tanesini ilerleyen dakikalarda eğer medya mesajda sen bilgi vermezsen ikisinden birini çalacağım. Haberin olsun. Devam ediyoruz. Selamünaleyküm ben Fırat, Onur Savaşçı ve Gökhan Çalışkan, Boran Batman ağabeylerim, Umut Anıl Yüzgül, Ali Yetiş, Seyit Emin Erdoğan, kardeşlerim Arifcan Boğatır, Ulaş Bağış, Bağış kardeşlere Erdem Kırkgözler, Şerifcan Yalabık, Ferdi Ilgaz, İbrahim Kocakaya, Hakan Cansın, Yunus Emre Kocakaya, Mehmet Demir, Eyüp Bent, Doğukan Bağcı, Japona, Bedo'ya, Fırat Yalçı, Samet Yalçı, Ta Büyük Şahin, Mert Çakın, Kirven Fatih Kara, Mehmet Ali Kerpiç, Barış Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Mevlüt Özecik, Yunus Emre Çakır, Kürşat Demirezen, Ulaş Aktaş, Emre Beytar, Reis Özel'e selam ve sevgiler. Güzel günlerde görüşmek üzere ve son olarak benden Arifcan Boğatır, Ferdi Ilgaz, Seyit Emin Erdoğan'a ve Ulaş Bağış'a gelsin. Çokça selam olsun. Halil Yakışıklı'ya selamlar dedi. Fırat Onur Savaşçı ve Gökhan Çalışkan. İstekleri yayında efendim.

Efendim Celal Yarıcı anam kaderimi yazmış. Armağan olsun. Gökhan Çalışkan'a da selam olsun.

Halil Temur'un dostlarına Halo'nun selamı var. Baki Mamak ve Veysel Subaşı'nın kardeşlerine selamı var. 23.30'da bir istekleri var. Bilginiz olsun.

Efendim, Metin Şentürk'ten Can ağabeyleri Ufuk Güler, Savaş Akkaner, Yusuf Görkem Çayır, Çağatay Tuncer'e kendine yaslanan dik yürür mesajıyla İzzet Yıldızhan'dan Mapushane. Murat abi sana da gelsin, iyi çalışmalar dedi. Allah razı olsun değerli kardeşim. Metin Şentürk'ten Can abileri Ufuk Güler, Savaş Akkaner, Yusuf Görkem Çayır, Çağatay Tuncer'e kendine yaslanan dik yürür İzzet Yıldızhan Mapushane. Murat abi sana da gelsin demiş değerli kardeşim. Metin Şentürk, eyvallah cansın. Arkadaşlarına, kardeşlerine Metin Şentürk'ün armağandır İzzet Yıldızhan söylüyor. Mapushane

Aslan babam Şahin kıymetli, seni çok seviyorum. Babam Anjun başarılı geçti çok şükür. Allah şifa versin. Babama Allah başımdan eksik etmesin, seni her zaman, senin her zaman yanındayım, ellerinden öperim. Biz burada iyiyiz, sen iyi ol yeter ki Allah eksikliğini vermesin. Aslan babam, bu günler geçer gider, elbet geçecek. Annemin, halamın, amcamın, Semra'nın çok çok selamları var. Sana çok geçmiş olsun dileklerini söylüyorlar. Allah seni var etsin. Aslan babam, iyi ki babamsın, iyi ki varsın. Buradan dostlarına Engin Kaçar, Yaşar Işık, Ayhan Bora Kaplan, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Yusuf Kılık ağabeylerime selam olsun.

olsun. Allah tez zamanda güzel günlere kavuştursun. Babamla beraber yanında olan dostlarına, arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet ol. Aslan babam Şahin kıymetli dedi. Okan kıymetli babacığına böyle seslendi. Bir önceki mesajımızı duyamamışlardı. Bir kere daha göndermişler. Bir kere daha Şahin kıymetliye geçirdiği operasyondan dolayı bütün ekip olarak çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelmiş geçmiş olsun. Sağlıkla yaşamayı Rabbim nasip kısmet etsin. Şahin kıymetli bir sanatçıdır arkadaşlar. YouTube'dan şarkılarını dinleyebilirsiniz. Okan kıymetli, Can, sana da selam olsun bir kere daha.

Biz Doğantepe'den Gökhan Balcı, Yunus Songür, dostun az olanı makbuldür, önemli olan sayı değil karakterdir. Değerli kardeşlerime Umut Acar, İbrahim Songür, Ramazan Erdem, Aykut Ulupınar, İbrahim Can, Serdar Özçimen, Aykut Demirel, Onurhan Taşdelen, Can Eke, Yusuf Durmaz, Kadir Kırmaz, Mevlüt Yaman, Ahsen Bal, Mustafa Yavuz'dan Azar Azar şarkısı armağan olsun. Güzel günler yakındır dedi kardeşimiz ve şarkıyı gönderdim. Bekletmiyorum. Doğantepe'den Gökhan Balcı'nın isteği. Yunus Songür. Dostun az olanı makbuldür. Önemli olan sayı değil karakterdir. Değerli kardeşlerime Umut Acar, İbrahim Songür, Ramazan Erdem, Aykut Ulupınar, İbrahim Can, Serdar Özçimen, Aykut Demirel, Onurhan Taşdelen, Can Eke, Yusuf Durmaz, Kadir Kırmaz, Mevlüt Yaman, Ahsen Bal, Mustafa Yavuz'dan Azar Azar şarkısı armağan olsun. Güzel günler yakındır.

Efendim devam ediyoruz. Tahsin Yıldırım kardeşimin panelde bir saatten fazladır beklediği isteği yayında. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çok rica ediyorum, akşam saat 20'de, 20.30'da, 21'de de istek yapın arkadaşlar. Yani 22-23 aralığına ve 12 aralığına yığdığımız zaman yurt genelinde yayında olmamız sebebiyle çok talep var, yetişemiyorum. Şartları da ağırlaştırmak istemiyoruz, sizin için direniyorum. Talep çok yoğun olduğu için şartları ağırlaştırmak durumunda kalıyorlar. Bu sefer hani talep çok olduğundan dolayı yetiştiremiyoruz. Herkes mutsuz oluyor bu sefer. Dolayısıyla bekleyerek devam edeceğiz. Herkes hakkını helal etsin. Ben sizler için direniyorum medya mesaja ve bütün istasyonlarıma. Tahsin Yıldırım, canım abim Erdi Ömer Yıldırım ve dostları Cavit Ulu ve Baran Baba'ya, Sinan Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım Artık şarkısı armağan olsun. Kardeşin hep yanında mesajı geldi. Tahsin Yıldırım'ın isteği yayında. Canım abim Erdi Ömer Yıldırım ve dostları Cavit Ulu ve Baran, Sinan Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım Artık şarkısı armağan olsun. Kardeşin hep yanında mesajıyla Tahsin kardeşimizin isteği, Sinan Kartal'dan Kafama Takmayı Bıraktım, efendim yayında nihayet.

Ben Emre Laçin, çok sevdiğim kardeşlerim ve ağabeylerime gelsin. Aslan Can Kaplı, Muhammed Ali Coşkun, Gökcan Özhan, Mert Erdem, Arif Ali Korkmaz, Hamza Akman, Müslüm Can Güler, Mustafa Tosun, Kaan Şer-

Kahraman, Kemal Gümüş, Ayhan Laçin, Eyüp Handan Anam, Emre Laçin. Kardeşimizin isteği çok sevdiğim kardeşlerim ve abilerime gelsin dedi. Aslan Can Kaplı, Muhammed Ali Coşkun, Gökcan Özhan, Mert Erdem, Arif Ali Korkmaz, Hamza Akman, Müslüm Can Güler, Mustafa Tosun, Kaan Şehraman, Kemal Gümüş, Ayhan Laçin, Eyüp Handan Anam, Emre Laçin kardeşimin armağanıdır dostum.

Arda Poyraz'dan babası Erdal Poyraz'a ve ağabeyi Enver Levent Ertürk'e armağan olsun Ahmet Kaya Kaçakçı Kurban. Arda Poyraz'dan babası Erdal Poyraz'a ve ağabeyi Enver Levent Ertürk'e armağan olsun Ahmet Kaya söylüyor Kaçakçı Kurban. Gecemiz devam ediyor arkadaşlar.

ektiğin güller, ah emeklerin boşa gider. Çinenir ektiğin güller, ah emeklerin boşa gider.

Efendim devam ediyoruz. Metin Aydın demiş ki canım abimiz Hüseyin Aydın'a kardeşleri Veci, Yabi, Sebo, Kadir'den selamlar. Abimin yanındaki abilerime de sabır ve duayla çaçam sabır mesajı geldi. Canım abimiz Hüseyin Aydın'a kardeşleri Veci, Yabi, Sebo, Kadir'den selamlar. Abimin yanındaki abilerime de sabır ve duayla çaçam sabır dedi Metin Aydın. Fatma'dan sevgilisi Mert Çakır'a seni seviyorum mesajı var. Bütün gün evdeydim, dinlendim. Aklımda sen, sabırla duayla bekliyorum. Can sağlığıyla kavuşmak nasip olur inşallah. Aşkım iyi geceler. Eylem Çakır'dan iki gözüm MÇ'ye, iki gözüm var seni görür, ayaklarım sana gelir, ellerim seni arar. Bir dünya ki kocaman, bir evren ki sonsuz. Sen olmazsan neye yarar çocukluğum dedi Eylem Çakır'dan iki gözüm MÇ'ye. Bu mesaj geldi. Yine Metin Aydın, canım abim Hüseyin Aydın'a selam ve duayla sabır. Aslan abimiz, kardeşlerin her zaman yanında, çarça Hüson. Gazi İnce, sıradaki eserler Aslan abim Alihan İnce'ye gelsin. İlla ki bir gün geleceğiz. Can abim iyi ki varsın, iyi ki benim abimsin. Can yoldaşım abim Alihan İnce dedi Gazi İnce. Soyadaşlarıma selam olsun. Berke Çakar, iki göz ağrım, ilk aşkım Öykü Çeliker için Azer Bülbül vuruldum armağan olsun. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım mesajıyla birlikte Azer Bülbül vuruldum geliyor. Berke Çakar'ın isteği, ilk göz ağrım, ilk aşkım Öykü Çeliker için Azer Bülbül vuruldum armağan olsun. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana. Sevgili Volkan Dilmaç selam olsun. Yine Halil Temur'un arkadaşlarına selam olsun. İstekleri var, yapacağım, hakkınızı helal edin. Ciddi bir yoğunluk var, göndereceğim biraz sonra. Yayında kalın, gece 12'den sonra Süleyman Şahin, yayında kal, ne diyeyim daha. Hadi bakalım devam ediyoruz.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Erzincan'da bir sorun olduğundan bahsediyorlar. Bir kere daha bakıyorum Erzincan'a. Ne olmuş olabilir Erzincan'a? Şu an normal çalıyor benim gördüğüm ve 12 kişi de dinliyor. Kapatıp açalım Erzincan'ı, bakalım ne yapacak Erzincan. Erzincan'ı kapattık, açtık. Bir daha bakalım Erzincan'a şimdi, özür diliyorum arkadaşlar. Tamam. Erzincan Radyomatik, aç bakalım. Şimdi Erzincan düzelmiş olması lazım arkadaşlar.

Can ağabeylerim ve can dostlarım Emrah Gül, namı diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten, Koray Kabadayı, Ercan Bölükbaşı, Rıdvan Barbaros, Ersoy Ağırcan, Recep Esiringü, can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Ferhat Can Altunsaray, Furkan Semih Şenol, Koray Arslan, Yunus Emre Susmaz, Dursun Can Alkaş, Kaan Çelik, Mehmet Zorba, Emre Can Küntaş, Samet Fırat Yalçı, Ozan Aslan, Tayfun Zenci, Selim Aydın. Makamımız aşk, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese selam olsun. Tamam, Erzincan düzelmiş çok şükür. Van'da bir problem var mı bakıyorum, Van'da kontrol ediyorum. Arkadaşlar çoklu yayın yapıyoruz, ortak yayındayız. Türkiye'de neredeyse her yerdeyiz. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Sadece Ankara değil, Kırıkkale değil, Yozgat değil, Çorum değil, Erzincan değil, Uşak değil, Niğde değil, Sivas değil. O kadar çok yerdeyim ki artık benim de kafam karışıyor. Hakkınızı helal edin. Aynı anda bütün istasyonlarıma, Elbistan dahil olmak üzere, Bartın dahil olmak üzere hizmet vermek bazen canlı yayınlarda bizi hırpalıyor. Geriden konuşuyorum şimdi. Şöyle bakayım, Ankara'da gayet iyi, sıkıntı yok. Çok şükür, elhamdülillah. Şimdi nerede kalmıştık? Hemen devam edelim. Zor Bey, Evren Dilmaç'ın bir isteği var. Hemen yapalım kardeşimizin isteğini. Selamünaleyküm, ben Zor Bey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç. Ellerinden öperim. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Yanındaki dostlarına, arkadaşlarına. Zor Bey Evren Dilmaç, babasının Volkan Dilmaç'ın yanındaki arkadaşlarına, Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar, ağabeylerine selamlarını gönderdi, saygılarını arz etti. Sevgilerimi iletirim dedi. Abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksüoğlu, Burakcan Gürbüzdemir ya da Burakcan Gürbüzdemir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Serkan Karabacak, Serkan Kırtay, Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, kardeşim Hamza Topdemir. Selam olsun, yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat, biz bize yapılanı unutmayız. İyisiyle kötüsüyle, tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Azer Bülbül, Kara Sevda, dar geliyor gönlüme, armağan olsun dedi. Zor Bey Devran Dilmaç'ın isteği yayında. Kara Sevda, dar geliyor. Ağabeylerim Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar, hediyeniz için teşekkür eder, saygılarımı, sevgilerimi iletirim dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Ayrıca Batuhan Kuşbudu, abim hediyen için çok teşekkür ediyorum dedi. Bu güzel çalışma özellikle Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, tabii ki Zor Bey Evren Dilmaç'ın az önce saydığım isimlere ve dostlarına, kardeşlerine armağan olarak geliyor. Azer Bülbül, Kara Sevda, dar geliyor. Zor Bey'in isteği.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Murat'ım hayırlı yayınlar. Ben Mustafa Çalımlı. Şu an yanımda yeğenlerim Cemal Coşan ve Can Fırat Akdemir'in, sana da selamları var. Ve aleyküm selam amcam. Bizlerden uzak ama gönüllerimizde olan yeğenlerim Çağdaş ve Emre Kırsakal, Ali Coşkun, Aluç Sezer, Badal Yunus, Yusuf Sümbül kardeşler, Koray Türk yeğenlerime Mustafa Yavuz'dan Desene parçasını armağan ediyoruz. Vefa bilmeyen kendini bilmez. Sevgilerle selamlıyorum. Mustafa Yavuz geliyor Desene. Mustafa Çalımlı'nın isteği özellikle armağan olarak geldi. Şu an yanımda yeğenlerim Cemal Coşan ve Can Fırat Akdemir'in, sana da selamları var. Ve aleyküm selam amcam. Bizlerden uzak ama gönüllerimizde olan yeğenlerim Çağdaş ve Emre Kırsakal, Ali Coşkun, Aluç Sezer, Badal Yunus, Yusuf Sümbül kardeşler, Koray Türk yeğenlerime Mustafa Yavuz'dan Desene parçasını armağan ediyoruz. Vefa bilmeyen kendini bilmez. Sevgilerle selamlıyorum. Eyvallah.

Şimdi arkadaşlar, Ankara merkezde internetle alakalı bir sıkıntı yaşandı ve teknik olarak düzeltildi. Beni dinleyen kardeşler Karasal'dan, Ankara'da 100.5'ten bizi dinleyebiliyorsunuz şu an, bir sıkıntı yok. Böyle durumlarda muratince.net web sitemi hep söylüyorum. Hep söylüyorum, böyle durumlarda oldu ki bir aksaklık yaşadınız, Murat İnce.net'ten devam edin. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi toparlayalım. Samet Bayram Bey'den, Can abileri, Can dostları, Emrah Gül, Namı Diğer Kürt Emrah, Ömer Faruk Turan, Rıdvan Dalda Biten, Koray Kabadayı, Ercan Bölükbaşı, Rıdvan Barbaros, Ersoy Ağırcan, Recep Esringü, Can dostlarım Ali Ateş, Ali Aydoğmuş, Ferhat Can Altunsaray, Furkan Semih Şenol, Koray Arslan, Yunus Emre Susmaz, Dursun Can Alkaş, Kaan Çelik, Mehmet

Mehmet Zorba, Emrecan Küntaş, Samet Fırat Yalçı, Ozan Aslan, Tayfun Zenci, Selim Aydın. Makamımız aşk, usulümüz edeptir. Bizim kapımıza değil gönlümüze vuran buyursun. Gönüllerinde olduğumuz bütün herkese de selam olsun. Az önce bu mesajı okurken bu mesaj dinlenildi. Yani mesajın sahipleri dinledi ama merkezdeki kardeşlerim dinlememiş olabilirler ihtimaline karşın. Bir daha okuduk. Dün de mesela bu konuyla alakalı Ankara'da bir sıkıntı yaşadık. Mesela kim o kardeşlerimiz? Şansına yani kaç yıldır bu işi yapıyoruz böyle bir aksaklık yaşadık. Hazal Koç kardeşim eğer takip ediyorsa yayını, şu an dinliyor olması lazım.

Abicim iyi akşamlar, ben Hazal Koç, can eşim İlker Koç için Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın çalar mısın abi, her şeyim, eşimi çok seviyorum, Rabbime emanet olsun dedi. Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın, onu da bir gönderelim. Mevlüt Özeci'nin de isteği var, onu da yapacağız, merak etmesinler. Sevgili Hazal Koç, can eşi İlker Koç için Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın çalar mısın abi? Çaldım abim, dün de inanın yayından sonra, yani sizin kaçırdığınız noktalardan sonra da bu şarkıyı çaldık. Hazal Koç'tan can eşi İlker Koç için geliyor. Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın. Her şeyim eşim, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol mesajıyla birlikte. Hazal Koç'un isteği yayında, eşi İlker Koç için Emrah'tan aklımda bir tek sen varsın geldi. Her şeyim eşim, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol mesajıyla.

0: dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek sen varsın. Katlanamıyorum.
1: Şarkı mazide bıraktım. Söz Ertuğrul Polat, müzik Murat Kılıç.
2: Süleyman Şahin ve arkadaşları haklarını helal etsinler. Bir aksaklık olduğunu düzelttik. Birazdan Süleyman Şahin'in istekleri var. Onları da yerine getireceğiz inşallah. Fırat Köşek kardeşimizin isteği. İyi yayınlar. Yozgat'ta olan değerli kardeşim Engin Kaçar'a öncelikle selam olsun. Ertuğrul Polat'tan Mazide Bıraktım şarkısını çalarsanız armağan olsun dedi Fırat Köşek. İyi yayınlar. Yozgat'ta olan değerli kardeşim Engin Kaçar'a öncelikle selam olsun. Ertuğrul Polat'tan Mazide Bıraktım şarkısını çalarsanız armağan olsun dediler.

Efendim devam ediyoruz. Baki Mamak, Veysel Subaşı, Halil Temur'dan bir istek var. Baki Mamak, Veysel Subaşı'ndan kardeşleri, abileri Metehan Çakmak, Atilla Parmaksız, Doğukan Yükseloğlu, Mustafa Emre Aldemir, Orkun Can Kemer, Veysel Subaşı, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Arjun Küpeli, sevgili dostlarına Ölmedim Anne armağan olarak gelsin demişler. Hemen gönderelim. Ölmedim Anne sevgili Mazlum'dan geliyor. Baki Mamak ve Veysel Subaşı'ndan kardeşleri, abileri Metehan Çakmak, Atilla Parmaksız, Doğukan Yükseloğlu, Mustafa Emre Aldemir, Orkun Can Kemer, Veysel Subaşı, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Arjun Küpeli, sevgili dostlarına Ölmedim Anne armağan olsun.

Halil Temur'a, namı diğer Halo'ya ayrıca selam olsun. Halil Temur diyor ki, Baki Mamak, Veysel Subaşı, onları çok sevdiğimi bilsinler, bir gün beraber olacağız diyor. Halil Temur, Baki Mamak ve Veysel Subaşı'na, sizi çok seviyorum, bir gün beraber olacağız dedi.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Selamünaleyküm, ben Mevlüt Özecik, namı diğer Böcek, Aslan ağabeylerim Ramazan Özecik, Haydarcan Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Dikmenli Ramazan Keleş, dostlarım Dikmenli Yunus Emre Çakır, Cüneyt Aslan, Baran Batman, Can Muhammed Kalaç, Arda Ayıldız ve ismini sayamadım dostlarıma selam olsun. Mustafa Yavuz eline düştüm, armağan olsun dedi. Mevlüt Özecik'in isteği namı diğer Böcek'ten Aslan kardeşlerine dostlarına armağan olarak geliyor. Mustafa Yavuz eline düştüm.

Şimdi şu önümüzü bir toparlayalım. Vallahi üst üste bindi bugün. Herkes hakkını helal etsin. Sabrınız için de teşekkür ediyorum. Merkez Ankara'da bir aksaklık yaşadık. Sevgili Hakan Aksoy kardeşime özellikle teşekkür

kaldırdı. Önümüzdeki günlerde de çok daha Ankara'da anlaşılır olacağız. Merak etmeyin, işiniz rahat olsun arkadaşlar. Bu aksaklık için de hepinizden çok özür dilerim. Bazen olabiliyor, teknik altyapı, internet vesaire sizin elinizde olmayan bazı nedenlerden dolayı yayınlar aksayabiliyor. Bu manada hepinizden çok özür diliyorum. Hakan Aksoy kardeşime de çok teşekkür ederim. Çok eski bir kardeşim benim, bugün değil. Nereden baksak Hakan'la 2011-2010 o yıllarda call center'a kadar Hakan sen kurmuştun. Hakan özel ve güzel bir adam. Yollarımız zaman zaman ayrıldığı, geri kesişti vesaire. Bugün yine yollarımız bir şekilde kesişiyor. İşi gücü rast gelsin Hakan Aksoy'a da çok teşekkür ediyorum. Var olsun.

Süleyman Şahin ve arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. 12'de yapmamız gerekenleri. Hakan Aksoy diyor ki abi dinliyorum zaten diyor. Hakan gözlerini öperim. Oy oy. Ya Hakan işte ne diyeyim ne diyeyim, en iyisi olsun diye çabaladığımız şu 2004 Avrasya'da, tabi canım oradan ta 2004 Avrasya'dan Hakan'la yollarımız çok kesişti ya. Hakan uzun hikayelerim var benim ya. Rahmetli Cem dönemlerini falan biliyorsun. Bir de bulaştık neye? Neye bulaştık? Bitkisel ürünlere bulaşmıştık. Sağ olsun rahmetli. O gerçek dünyada, biz yalan dünyadayız. Reklamlar noktasında bizi uçurumdan aşağı atmıştı. Canı sağ olsun. Olsun be. Aa, o gitti biz kaldık, ne oldu ki yani. Ama seni tanımışız. Sana da çok teşekkür ediyorum. Yaptığın iş zor kardeşim benim. Allah razı olsun senden Hakan ya. Vallahi billahi. Ay ay. Şimdi şuraya bir döneyim. Bir Süleyman Şahin'e. Bir gelemedik Süleyman. Süleyman Şahin. Ahmet Kaya dostum dostum mu? Öyle mi? Ahmet Kaya dostum dostum. Hazır mı arkadaşlar bu şarkılar? Bir hazırlar mısınız lütfen? Süleyman Şahin istekleri hazır. Tamam. Şimdi Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım diyor ki ekmeğimi bölüştüğüm bir masada talipçisi çok oldu. Derdimi bölüştüğüm bir masada arkasına bakmadan kaçan çok oldu. Caner Sağlam, Özgür Düylekar, Mahir Tanşi, Salih Uygun, Yasin Eraslan, Sadullah Tuyan, Aykut Ulupınar, Caner Korkmaz, Yunus Emre Susmaz, Koray Kabadayı, Kürşat Kırkboğa, Erzincan'da bulunan dayıyla kaplı Mehmet Aydoğan, Mehmet Aydoğan, Muammer Yıldırım ve dostlarına selam olsun. Not Murat amca, dün yayın gitti 3 kere mesajımız, 2 tane şarkımız vardı, 2 mesaj okundu ama bir mesajla 2 tane şarkımız çalınmadı, bilgin olsun. Amca iyi yayınlar. Özcan Çelikoğlu, Ahmet Demircan. Aslında çaldım Gazi de siz kaçırdınız onları. Gazi Yıldırım diyor ki ben şimdi Ankara'da merkezde dinleyen kardeşlerim muratince.net'ten de beni takip edebilirler. Gazi Yıldırım diyor ki ben alemde gördüm, eş de gördüm, dost da gördüm. Yüzüne gülüp arkamdan konuşanları da gördüm. Zirvedeyken yanımda olanları, düştüğümde arkasına bakmadan kaçanları da gördüm. Her şeyin bir zamanı var, acelesi yok. Can Sağlam, Bektaş Akçun, Demirkan Arslan, Baldudak Kadir, Aykut Çubuk, Kürşat Öztürk, Kürşat Kırkboğa, Doğukan Cadır, Taner Erçelebi, Berat Yılmaz, Erzincan'da olan aslan kardeşim Muammer Yıldırım, sen hiçbir şeyi kafana takma. Her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Gazi, yayını beklerseniz çalacağım size de, şarkı çalarım, ne olacak ki? Kadriye dedi ki Furkan Çıtraz, o hasret kaldığım kokundan, tutunamadığım ellerinden, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından öpüyorum. Seni seviyorum. İyi geceler dedi Kadriye Hanım. Meral Dağdelen, canımın yarısı Bilal'im, şunu bilsen yeter, ölüm bizi ayırana kadar senden vazgeçecek göz yok bende, aslanlar gibi kal, eşin hep arkanda, seni çok seviyorum Bilal'im dedi. Mehmet Özmen, selamünaleyküm, ben Celal Özmen, aslan kardeşim Berşan Tuncel'in gözü aydın, yeğenim dünyaya

gelmiş. Kaderi bahtı güzel olsun inşallah. Bayrampaşa, ben Bayrampaşa'da ben fazla kalmayacağım şarkısını kardeşlerime armağan ediyorum. Tayfun Bora, Özgür Karabaş, Bilal Nalvant, Emre Çay, Gani Cansever, Kenan Toprak, Efe Güleç, Yiğit Emre, Darı, Edrin Akgül, Yasin Koç Taf diye gelmiş. Mehmet Özmen, şarkı isteğinizi şarkı panelinden yapmanız lazım. Mesaj bölümünden göndermişsiniz. Hani o Murat İnce'yi bulduğunuz yerde, Murat İnce yol mesajı bulduğunuz yerde ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği var. Kaha Mert Karabenli diyor ki, can abim Buğra Karabenli ve oradaki tüm herkese selamlar olsun. Sana bugünlerde gelip geçecek... Ha, can abim Buğra Karabenli ve oradaki tüm herkese selamlar olsun sana da. Bugünlerde gelip geçecek sabır can abim dedi Taha Mert Karabenli. Bu arada Dursun Demir, kardeşim Yusuf Demir, İmo dayı, Baki Çakma gelsin sıradaki şarkı. Annemiz ve abisi onu çok seviyor. Rabbim büyük elbet bir gün. Eğer yayının sonuna kadar mesajları, şarkı istekleri gelmezse, daha önceden yazdıkları iki tane istek var. Onlardan birini yapacağım Dursun Demir için. Bilgisi olsun. Şimdi

Saat Süleyman Şahin'in saati, kardeşimizin saati. Biraz geciktik, hakkını helal etsin. Ahmet Kaya dostum dostum, Berşan Tunçer, can kardeşim armağan olsun dedi Süleyman Şahin. Gözün aydın can kardeşim, Rabbim yavrunu sana bağışlasın, amin. Bir evladın dünyaya gelişi insanın yüreğine bambaşka bir sevda bırakır. Allah sana bu güzel sevdayı ömrün boyunca gönlünce yaşamayı nasip etsin. Yavrunun ilk gülüşünden attığı her adıma kadar nice güzel gününü gör. Onunla gurur duy. Analı babalı sağlıkla ve huzurla büyümesini nasip etsin Rabbim. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Amin. Yavrunun yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin. Rabbim nazarlardan saklasın. Kardeşim dedi Süleyman Şahin, Berşan Tuncer'e selamlarını gönderdi. Bu şarkıyı armağan ederken Tuncer ailesinin Junior Tuncer mi oldu yani? Evladını da hayırladı. Biz de uzun ince yolu ekip olarak nice sağlıklı yaşları olsun diyoruz. Minik Junior'ın, Junior Tuncer'in hayırlı uğurlu olsun. Süleyman Şahin çok güzel bir mesaj gene. Bir yanım mavi olsun.

Süleyman Şahin'in yüreğinden geldi bu şarkı. Behşan Tunçer'in evladı için özellikle çok güzel sözler yazmış. Gözün aydın can kardeşim diyor. Rabbim yavrunu sana bağışlasın. Bir evladın dünyaya gelişi insanın yüreğine bambaşka bir sevda bırakır. Allah sana bu güzel sevdayı ömrüm boyunca gönlünce yaşamayı nasip etsin. Yavrunun ilk gülüşünden attığı her adıma kadar nice güzel gününü gör. Onunla gurur duy. Analı babalı sağlıkla ve huzurla büyümesini nasip etsin Rabbim. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Yavrunun yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin. Rabbim nazarlardan saklasın kardeşim. Maşallah, subhanallah diyelim. Amin diyelim. Yerde.

Süleyman Şahin'den Gökhan Doğanay Durak, başta Musa Şahin, Veysel Sönmez Ape, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tuncer, Dilovan Çelebi, Öztürk Balaban, Mustafa Eren, Kenan Başıbütün, İbrahim Zeran, Adil Işık, Abdullah Yıldız, Cemal Emir, Batuhan Özbalık, Koray Erki, Eray Palabıyık, Hakan Doğan ve Özcan İnanır olmak üzere tüm dostlara armağan olsun. Hayatta insanın en büyük zenginliği arkasında gönülden iyi ki dediği dostların olmasıdır. Gün gelir herkes kendi yoluna dağılır ama gerçek dostluk mesafe tanımaz. Rabbim gönlümüzden geçen iyiliği birbirimizden esirgemesin, muhabbetimizi ve kardeşliğimizi daim etsin diyor yine Süleyman Şahin. Geceye güzel, temiz yargılar bırakıyor sevgiye, insanlığa, adamlığa dair. Hayatta insanın en büyük zenginliği arkasında gönülden iyi ki dediği dostlarının olmasıdır. Gün gelir herkes kendi yoluna dağılır ama gerçek dostluk mesafe tanımaz. Rabbim gönlümüzden geçen iyiliği birbirimizden esirgemesin, muhabbetimizi ve kardeşliğimizi daim etsin dedi Süleyman Şahin. Hangi

Halil Ağırcan'dan Berşan Tunçer kardeşime selam olsun. Gözün aydın kardeşim. Rabbim yavrunu sana bağışlasın. Allah analı babalığı sağlıkla büyütmeyi nasip etsin. İnşallah bu güzel yavru hayatınıza hep güzellik, gönlünüze de tarifsiz bir mutluluk katsın. Allah bahtını güzel, ömrünü uzun eylesin dedi. Halil Ağırcan Berşan Tunçer'e göz aydınlığını böyle bu duygularıyla ifade etti. Allah analı babalı sağlıkla büyümeyi nasip etsin. Berşan Tuncer, hayırlı uğurlu olsun can kardeşim. Sanırım hocam.

Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum, bunu bil istiyorum. Canıma can olan kadın sanadır bu haykırışım.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Ömrüm duruşuna ölürüm. Yıkılırsan yıkılır. İlmek ilmek sökülürüm. Ömrüm. Sürüm sürüm sürünürüm. Ömrüm. İki gözüm kalbimi ellerine alsaydın. Damarlarımda kan diye dolaşsaydın. Gözlerime yaş olup aksaydın Süleyman Şahin. Kıyıp bir damla düşmezdin. Ömrüm diyor iki gözüne. Süleyman Şahin'e İbrahim Tatlıses'ten başımın tacını iki gözü armağan olarak gönderiyor. Ve diyor ki ömür çekilmez çile sensiz. Bir damla uyku uyunmaz Süleyman Şahin'siz. Cennet cehenneme döner sensiz. Allah'ım ahirette komasın Süleyman Şahin'siz. Ömrüm kurban olurum kara gözlerine. Canımı bin defa feda ederim sözlerine. Ömrümü çoktan attım aşkın közlerine. Yandım söndüm ne olur üfleme küllerime iki gözüm. Ömrüm duruşuna ölürüm. Yıkılırsan yıkılır. İlmek ilmek sökülürüm. Sürüm sürüm sürünürüm. Ömrüm dedi iki gözü Süleyman Şahin'e. Bu anı şiirle birlikte İbrahim Tatlıses'ten başımın tacını armağan olarak gönderdi. Çok özledim ömrüm diyor. İki gözüm çok özledim. Öyle böyle değil diyor. Çok özledim. Süleyman Şahin'e geldi. İki gözünden.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Ben Zor Bey Evren Dilmaç. Babam Volkan Dilmaç. Ellerinden öperim, saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Babamın yanındaki dostlarına, arkadaşlarına, Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime selam olsun. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Burakcan Gürbüz Demir. Yok, Burakcan Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Serkan Karabacak, Serkan Kırtay, Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, kardeşim Hamza Topdemir. Selam olsun. Yol kararınca dönen haindir. Önce şeref, sonra hayat. Biz bize yapılanı unutmayız. İyisiyle kötüsüyle, tanıyan tanımayan herkese de bolca selam olsun dedi Zor Bey. Ceylan'dan Ceylan'ımı armağan etti. Abilerim Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar. Hediyeniz için ayrıca teşekkür eder. Saygılarımı, sevgilerimi arz ederim. Batuhan Kuşbudu abim, hediyen için teşekkür ederim diyor Zor Bey Evren Dilmaç. Ve bu güzel şarkıyı özellikle babası Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına ve az önce saydığı isimlere, abilerine, kardeşlerine Zor Bey Evren Dilmaç armağan etti. Ceylan, Ceylan'ımla yayında efendim.

Zor Bey, Evren Dilmaç'ın babacığı Volkan Dilmaç'a çok selamları var ve dostlarına, kardeşlerine. Gazi Yıldırım, ayrılmayın bir tarafa. Sizin için 2-3 tane şarkı çalacağım.

0: Belalım bu yolda seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdalım. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var. Hem de ömür boyu söz belalım, söz, söz sevdalım.
1: Zor Bey Evren Dilmac'ın yüreğinden babacığı. Zor Bey Evren Dilmac'ın yüreğinden babacığı Volkan Dilmac kardeşimize özellikle armağan olarak geliyor. Serkan Reçber, Uygar Doğanay gelir gelir Volkan Dilmac'a, Zor Bey Evren Dilmac'dan ayrıca Volkan Dilmac'ın arkadaşlarına, dostlarına armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Yine Zor Bey'in dostlarına, abilerine, Veysel, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar'a armağan olarak geliyor. Can Göksüoğlu, Batuhan Kuşbudu, Burakcan, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Serkan Karabacak, Serkan Kırtay, Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, kardeşim Hamza Topdemir'e armağan olsun dedi. Gelir gelir Serkan Rençber, Uygar Doğanay düeti. Zor ve Evren Dilmaç'ın yüreğinden özellikle babacığı Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına geldi.

0: Gamzeli yarim demiş ki İsmail, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın benim ara ara yayında dinlettirdiğim bir şiir var ya, bak şunu, şu sözleri göndermiş kardeşimiz.
1: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı, beni

0: bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın.
1: Tam da bu sözleri yazmış Gamzeli, yârim beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın, denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni bensiz bıraktın. Bizi yıktın da geçtin. Murat abi, seven aldatır mı? Bu soru beynimi kemiriyor. Ben dayanamıyorum artık. Çok şükür tevekkül sahibi bir insanım ama dayanamıyorum bu imtihana. Abim, dünyanın en büyük ağır bedellerinden bir tanesi aldatılmaktır. Net bir ifadeyle şunu söyleyeyim. Aldatan aldatılır günün birinde ve hiçbir kardeşime bunu dilemem. Aldatılmanın acısını ille de anlamak için aldatılman gerekmez. Ama tavsiye ederim, Bektaşi kültüründe de bu çok yoğundur. İncittiğiniz yerden incineceksiniz. Tabii ki çok kötü. O yüzden ben genç kardeşlerime emin olmadan evlilik yapmayın. Yani her ne olursa olsun sevdiğine sadakat esastır. İnanın, her canlının canını öyle böyle değil, çok fena yakar aldatılmak, haberiniz olsun. Dursun Demir, kardeşim Yusuf Demir, İmo dayı Baki Çakmağa gelsin. Annemiz ve abisi onu çok seviyor. Rabbim büyük elbet bir gün. Dursun Demir, aç kapıyı gardiyanı gönderiyorum. İstemiştin zaten bunu. Çok anons yaptım, diğer mesajlarını okudum. Bu güzel çalışma, kardeşim Yusuf Demir, İmo dayı Baki Çakmağa gelsin. Annemiz ve abisi onu çok seviyor. Rabbim büyük elbet bir gün dedi Dursun Demir.
2: Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetimliği,

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

0: Şimdi Gazi Yıldırım dedi ki abi dün dedi istekleri dinleyemedim ben dedi. Bir aksaklık olmuştu ama dinlenildi, biz yine yaptık. Bu şarkıyı değil, diğer iki bir şarkı daha vardı, onları yapmıştım. Bunu armağan edelim, bunu yapmamıştık çünkü. Can Feza hoş geldin. Kadir Gürbüzoğlu diyor ki seni sevmediğimi düşünüyorsan muhtemelen öyledir. Çünkü ben sevdiklerimi şüpheye düşürmem. Dostum Gazi Yıldırım ve ona gerçekten değer veren değerlisine gelsin. Aslan kardeşim Gazi Yıldırım. Can Feza hoş geldin. Armağan olsun Gazi Yıldırım.
1: Hoş geldin ey şimdiki zamanım. Geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümüm tamamım. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim içinde sadece gül yüzünü taşır. Hoş geldin gönül evimin dört duvarı taşı. Seni arar göğsüne vurmak için başım. Beni unut ama bunu unutma. Sana muhtaç içerimde büyüttüğün umutlar. Seninleyken ayaklarımın altında tüm bulutlar. Uyurum da seni seven kalbi uyutmam. Hoş geldin Karadeniz'im yağmurum. Kovanımın prensesi bal mumum. Hoş geldin tarafından sevilmenin mağduru. Gönlümün ortasında sana açık bir bağ durur. Hoş geldin Anadolu'm, toprağım. Senin bağrındayım, hala kopmadım. Hoş geldin bitkim, örtüm, yaprağım. İçimde senden başka bir fırtına kopmadı. Hoş geldin bitkim, örtüm, yaprağım. İçimde senden başka bir fırtına kopmadı.

Derde iç çekişim, dışa vuruşum. Hoş geldin çocukluğum, son kuruşum. Annem sorunca hiç çekişim, zor duruşum. Hoş geldin en çirkine bile güzeli konduruşum. Yanımda cüce kalırım, sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini, gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm okul yolum, dersim. İyiyim çok şükür, Allah iyiliğini versin. Gömleğimin en üst düğmesi, düzü tersi. Beslenme çantamdaki boş kalan tek yersin. Hoş geldin İstanbul'um, aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttim bunca yıllık taş kenti. Hoş geldin çarpıldığım içim dışım. Yün kazağım, sonbaharım, kışım. Hoş geldin atkım, sobam, ısım.

0: Yoksan zor duran.
1: Mazlum söylüyor, meçhul bir yol Gazi Yıldırım ve arkadaşlarına. Dünkü mesajlarına bakıyorum Gazi Yıldırım'ın. Onları yakalayamıyorum ya. Bir tanesini yakaladım dünkü mesajların. Son iki saat önce gönderdiği mesajlardan dem vuralım. Gazi Yıldırım diyor ki, ben alem de gördüm, eş de gördüm, dost da gördüm. Yüzüne gülüp arkamdan konuşanları da gördüm. Zirvedeyken yanımda olanları da, düştüğümde arkasına bakmadan kaçarken de gördüm. Her şeyin bir zamanı var, acelesi yok. Can Sağlam, Bektaş Akşun, Demirkan Arslan, Bal Dudak Kadir, Aykut Çubuk, Kürşat Öztürk, Kürşat Kırkboğa, Doğukan Çadır, Doğukan Cadır, Taner Erçelebi, Berat Yılmaz, Erzincan'da olan Aslan kardeşim, Muammer Yıldırım, sen hiçbir şeyi kafana takma, her şey güzel olacak Allah'ın izniyle. Mazlumdan meşhur bir yol, Mazlumdan meşhur bir yol, Gazi Yıldırım'dan dostlarına armağan olarak geldi. Şu an Erzincan'da da yayını kapatmadım. Erzincan'da dinliyor Gazi.

Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım diyor ki ekmeğimi bölüştüğüm bir masada talipçisi çok oldu, derdimi bölüştüğüm bir masada arkasına bakmadan kaçan da çok oldu. Caner Sağlam, Özgür Düyleker, Mahir Tanşi, Salih Uygun, Yasin Eraslan, Sadullah Tuyan, Aykut Ulupınar, Caner Korkmaz, Yunus Emre Susmaz, Koray Kabadayı, Kürşat Kırkboğa, Erzincan'da bulunan Dayı Lakaplı Mehmet Ay, Mehmet Aydoğan, Muammer Yıldırım ve dostlarına selam olsun. Ben... Hayırlı yayınlar olsun. Özcan Çelikoğlu, Ahmet Demircan'a da selam olsun. Gazi Yıldırım ve Muammer Yıldırım diyor ki diye başladığımız mesajda sevgili Mazlum'dan ekmeğimi bölüştüğüm cümlesinden yola çıkarak bu şarkıyı da Gazi Yıldırım ve Muammer Yıldırım'ın dostlarına, kardeşlerine, az önce saydığım isimlere armağan ettik. Gazi, hakkınızı helal edin amcam. İşiniz gücünüz rast gelsin. Yayınımız sona eriyor. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helali hoş olsun. Yarın akşam bir aksaklık olmazsa yine 19'da kentin bu frekansında, en özel frekansında buluşmak dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

boş ver be dostum. Ağlamak da bazen gülmek kadar güzeldir. Bu dünyanın kasası ne sana ne bana. Gülmek gamsıza, dertler ise gene bana.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

son yok seninle olmanın, mutluluk masalmış anladım. Yandığım gözlerin, kandığım sözlerin,

gidiyorum, gidiyorum senden gidiyorum. Sevmek yasak değil, kavuşmak imkansız. Yüreğimi bıraktığım şehir. Gidiyorum, gidiyorum senden gidiyorum. Sana bir emanet bıraktım dünyaya değer. Sana bir can bıraktım, bin cana değer. Her şey onunla güzelmiş meğer. Sevdiğimin yaşadığı şehir. Gidiyorum, gidiyorum senden gidiyorum. Ona bir şey olursa yıkarım mekanlarını. Gözüne yaş düşerse yakarım sokaklarını. Bak sana teslim ediyorum bütün haklarımı. Beni hasrete mahkum eden şehir. Gidiyorum, gidiyorum senden gidiyorum. Gönül bazen divane, bazen delidir. Beni sürükleyen hasretin yelidir. Gözlerimden akan aşkın selidir. Ömrümden ömür alan şehir. Gidiyorum, gidiyorum senden gidiyorum. Sen yılları yavaş yavaş paslandır. Gücün yeterse yüreğimi uslandır. Dostlara sitem değil, kadere isyandır. Yüreğimi gömdüğüm şehir. Gidiyorum senden, senden gidiyorum. Yüreğimi gömdüğüm şehir. Gidiyorum senden, gidiyorum senden.